0: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Mersin Büyükşehir ve Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor. Dosya

kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada, İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık veriyor.

0: Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirtti. Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen yerde halay coşkusu yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'in Türkiye'nin birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Biz hem güçlü hem haklı olacağız dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlağ da Teknofest Güneydoğu'nun önemine dikkat çekti. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: ...99.9 Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza

0: şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız.

0: numaramız 0272 214 53 77.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gençler sokağından bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk

0: 99.9.
1: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Ve yerel basının gündemindeyiz. Radyomuzun haber sitesi günefem.net'e bakacağız. 8. Uluslararası Gastro Afyon Festivali'nin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey sahnede dengesini kaybederek düştü. Özbey'in yardımına vokalistleri ve saz arkadaşları koştu. Sahne ekibinin desteğiyle ayağa kaldırılan sanatçı ardından sahne arkasında bulunan özel araca alındı. Özbey'e burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra tedbir amacıyla hastaneye götürülen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten başka bir haber. Yeni Parti İl Başkanı Hasan Karadeniz, Yeni Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak birinci olağan kongre takvimimizi başarıyla tamamladık dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, gazetelere geçiyoruz. Ana Haber gazetesindeyiz. Afyonkarahisar Ticaret Borsası seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Mehmet Müsürler, Mehmet Kumartaşlı ittifakının kırmızı listesi 8 komitenin 5'ini kazanırken Yücel Genç, Ali Rıza Gürakar ittifakının beyaz listesi 3 komitede üstünlük sağladı. Mevcut Başkan Mehmet Müsürler seçimlerin ardından yaptığı açıklamada kavgasız, dövüşsüz, demokratik bir seçim oldu. Bugüne kadar konuşmadık ama bundan sonra Allah nasip ederse konuşacağız dedi. Sevgili dinleyenler, AK Parti İl Başkanlığı'nda yeni yönetim kurulu görevine başladı. İl Başkanı Doktor Özgür Kavak ve yönetim kurulu üyeleri sabah namazında Paşa Camii'nde buluşurken ardından parti binasının önünde kurban kesilerek dualar edildi. Ana haberin ardından haftalık olarak yayınlanan Afyon Türkeli gazetesindeyiz. Afyonkarahisar'da kırsal kalkınmaya yönelik yeni dönem başlıyor. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında 10 ilçedeki 129 köyde çalışma yürütülecek. Konuya ilişkin detaylı haber Afyon Türkeli gazetesinin sayfalarında. Yeni Parti Afyonkarahisar Teşkilatı'nda heyecanla beklenen Merkez İlçe Başkanlığı seçimi geride kalsa da yankıları yerel siyaset kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Tabanın ve üyelerin güçlü desteğiyle Merkez İlçe Başkanı seçilen Melih Şanlı'nın zaferi sonrası karşı blokta yer alan isimlerden gelen peş peşe paylaşımlar dikkat çekti. Bu konudaki haberi de yine Afyon Türkeli gazetesinin sayfalarından takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Gazete 3'e bakıyoruz şimdi. Sekizinci Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Zakkum konseriyle sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan Zakkum, sevilen şarkılarını Afyon Karahisarlılar için seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, yerel gazeteleri sizlerle buluşturduğumuz haber turumuzda son durağımız Afyon Şehir Gazetesi. Günefem'de yayınlanan Basın Odası'nın 1099. bölümünde Afyon gündemi masaya yatırıldı. Programda Gastro Afyon Festivali'ne kırılan Guinness rekoru, belediye meclisindeki tartışmalar, AK Parti il yönetimi, yeni partideki ilçe seçimleri, ticaret borsası seçimleri ve okullarda yabancı kaynak kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Radyomuzda yayınlanan Basın Odası'nın detaylarını Afyon Şehir Gazetesi'nin sayfalarından takip edebilirsiniz. Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde Afyonkarahisar'a gelen ünlü şef Danilo Zanna,
Afyonşehir Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. İlimizin zengin mutfağına ve tarihi dokusuna hayran kaldığını belirten Şef Zanna, ilimizin sadece sucuk ve kaymakla anılmasının eksik bir algı olduğunu vurgulayarak, burada binlerce lezzet var, benim açık ara favorim ise İlibada dolması dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, yerel gazetelere yansıyan gelişmeleri programımızın bu bölümünde sizlerle buluşturduk. Ve yine müzik diyoruz. 11'i

Programımız sürüyor. Keyifli bir haftanın ilk günündeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve güneşli güzel bir hava bizleri karşıladı bu sabah. Hava durumuna bakalım. İlimizde hava bugün parçalı bulutlu. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 19. En düşük sıcaklık ise 4 derece. Keyifli şarkılarımızı dinletmeye devam edelim.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve yayınımızda şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. Bugün 5 Ekim, yılın 278. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 87. 5 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1908 Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti. 1910 Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi. 1925 ilk Cumhuriyet altını İstanbul Darphanesi'nde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi. 1926 İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı. 1931 Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında 1930 Türk-Yunan Dostluk Anlaşması yürürlüğe konuldu. 1938 Nazi Almanyası Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini duyurdu. 1944 Fransa'da kadınlar seçme hakkına kavuştu. 1953 Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla geçici üye seçildi. 1979 İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş bir aşk skandalı sonucu hükümetten istifa etti. 1999 Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın kişi yaralandı. Ve 2008 Kırgızistan'ın Oş şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 75 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi yaralandı. Sevgili dinleyenler, tarihte bugün bölümüne uğradık. 5 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Yayınımızda yine müzik diyeceğiz. Güzel şarkılarımızı sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz.

0: Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Yine güzel bir şarkı sizlerle buluştu. Şimdi günün atasözünde sıra. Kimsesiz, zavallı, yoksul ve güçsüz kişiye Yüce Allah yardım eder. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. Yüce Allah onları korur, gözetir ve mal sahibi yapar. Atalarımız bu durumu garip kuşun yuvasını Allah yapar atasözüyle özetliyor.

Ve sevgili dinleyenler, şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri ezogelin çorbası, köfteli patates dizmesi, zeytinyağlı pirinç pilavı ve tatlı olarak da bugün pudingli bisküvili irmik tatlısını tavsiye ediyoruz sizlere. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, programımızda şimdi günün tavsiyesinde sıra. Sizi sevmiş, size inanmış ve güvenmiş birini hayal kırıklığına uğratmayın.

Erol Evgin bizi aldı götürdü uzaklara, güzel bir şarkısını dinledik. Ve Hümeyra ile yayınımıza devam ediyoruz.

Güzel şarkılarımız sürerken aşina olduğunuz köşelerimizden de seslenmeyi devam ettiriyoruz. Şimdi iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli kitabında şöyle diyor. Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde fakat daima ödersiniz. Hiçbir şey olmasa bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz.

0: Bu şarkı hiç bitmesin.
1: Şarkılar hiç bitmesin ve biz müzikseverler de keyifle dinlemeye devam edelim. Kurtalan Express geliyor mikrofona şimdi.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5.2 şiddetindeki sarsıntılar kısa sürede paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapı Kule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapı Kule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma

0: Da biraz bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
8: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
9: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
10: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
11: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
12: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır.
13: Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Programımızın ikinci bölümündeyiz. Şimdi Kıraç geliyor mikrofona. Bir garip aşk bestesi.

0: Radyo Gün.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. Termal'in lüks hali

ve ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programının son bölümündeyiz sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi Oya Bora ikilisiyle yayınımız sürüyor.

Neşe Karaböcek programın sonlarına doğru yaklaşırken bizlerleydi. Ve veda öncesi Rafet El Roman geliyor mikrofona.

Ve Rafet Erroman'ın bu güzel şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftanın ilk yayını böylece sona erdi. Yine hafta güzellik, huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. Esenlikler diliyoruz. Müzikle kalın.

yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Termal'in lüks hali, MCG

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İl Müftülüğü işbirliğinde devam eden Müftülük Saati'ndeyiz ve bu programımız Müftülük Saati'nin yeni sezonunun ilk yayını. Programda konuğumuz Müftü Yardımcımız Sayın Mevlüt Şahiner. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk efendim.
0: Sizinle bugün içinde bulunduğumuz Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla haftanın temasını konuşacağız. Cami ve sosyal hayat. Evet. Söz sizde, buyurunuz.
1: Ben de öncelikle sözlerime bizi dinleyen Afyonlu kardeşlerimiz veya daha uzaktaki vatandaşlarımıza hürmet ve saygılarımızı arz ederek başlayalım. Malum olduğu üzere geçmiş yıllarda artık bunu biliyoruz. Ekim ayının ilk haftası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak değişik etkinliklerle kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da hemen her yıl duruma göre bir tema belirliyor. Bu yılki Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği temada camiler ve sosyal hayat. Yani temaya baktığımız zaman hakikaten hatırımıza gelen ilk düşünce şu oluyor: toplumların kalbinin attığı yerler camilerdir desek yeridir diye düşünüyorum. Değerli Faruk Bey, hani cami deyince ilk aklımıza gelen Beytullah'tır.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Azimüşşan'da malum Cenab-ı Hak ilk olarak Allah'a ibadet kastı ile inşa edilen beytin, beyt Arapça'da ev demektir, İlk evin Mekke'de olduğunu ifade ediyor. Ki bunu da yapan yine Cenab-ı Hakk'ın emri ile Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselamlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konu mevzu edilirken Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın binanın, inşaatın duvarları yükseldiği zaman yapmış oldukları bir dua var. Burada şöyle dua ediyorlar: Rabbena tekabbel minna. Ya Rabbi, bunu bizden kabul eyle. İnneke entes semiul alim. Şüphesiz sen sözleri, yapılan duaları işitensin ve kalplerden geçeni bilensin.
0: Evet.
1: Burada şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle yaptığımız iş ne olursa olsun mutlaka bir gayeye müteveccih olmalı. O da Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Hani ibadetlerimize ibadetlerimizde bunu daha çok görüyoruz. Farz-ı muhal namaza nasıl başlarız? Eûzü besmele'den sonra niyet ettim Allah rızası için deriz.
0: Hı hı.
1: Zaten amellerin değer kazanmasının ön şartı da niyetteki samimiyettir, ihlastır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı tefsir eden müfessirlerden Ebu'l-Füda İbni Kesir vardır. Meşhur bir tefsiri vardır. O, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabının durumunu üç cümle ile anlatır. Onlardan birincisi der ki, onların niyetleri halis idi, amelleri salih idi, ahlakları da güzeldi. Yani ahlakın güzel olabilmesi için, amelin salih yani Allah katında kabul görebilmesi için mutlaka niyetin halis olması lazım. Geçen süreçte bakıyoruz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine, Mekke döneminde biliyorsunuz namazlarını Kabe'ye müteveccih kılmıştır.
0: Evet.
1: Bazı rivayetlerde hem Mescid-i Aksa'yı hem de Kabe'yi hizalayarak kıldığı rivayeti var. Ama Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz

0: Yani Medine'de yaşayan Yahudilerden peygamberimizin peygamberliğini kabul eden, Müslüman olan insanların sayısı parmaklarının sayısını geçmez. Abdullah bin Selam onlardan birisidir. Ve onlar zaman zaman peygamberi incitecek sözler söylüyorlardı. Diyorlardı ki işte bu kendini peygamber olarak ifade eden kişiye ne oluyor? Bizim kıblemize dönüyor ama dinimize tabi olmuyor. Ve bundan dolayı peygamberimiz zaman zaman gözünü göğe doğru çeviriyor ve Cenab-ı Hak'tan vahiy bekliyordu. Nihayetinde beklenen o vahiy de geldi. Mekke'ye, Medine'ye hac veya umre ziyareti sebebiyle giden kardeşlerimiz mutlaka peygamberimize bu ayetlerin indirildiği şu anda Mescid-i Kıbleteyn olarak ifade edilen yeri ziyaret ederler. Orada mutlaka namaz kılarlar. İşte peygamberimiz öğle veya ikindi namazını kılarken namaz esnasında şu anda mihraplarımızda bulunan yazılı bulunan Fevelli ve çekeşadral Mescidil Haram ayeti kerimesi indirildi. Ve peygamberimiz namaz içerisinde kıbleye doğru döndü, ashabı da o tarafa döndü. Artık o günden bugüne kadar Müslümanlar namazlarını Kabe'ye doğru, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu Beytullah'a doğru ne yapıyorlar? Kılıyorlar. İkinci bir husus malumunuz İslam'ın şartlarından beşincisi hacca gitmektir. İmkan bulabilenlerin malum olduğu üzere onlar da yine hac farizasını Kabe'de, Mekke'de ve oraya yakın bir bölge olan Arafat'ta icra ederler, ifa ederler, eda ederler. İkinci bir husus burada Faruk Bey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinde ilk yaptığı icraatlardan birisi Mescid-i Nebi'nin inşasıdır. Yani bura ile ilgili de bazı hususları dinleyicilerimize paylaşalım
1: Tabii
0: inşallah.
1: hocam, buyurun.
0: Mescid-i Nebi Peygamberimizin Medine'ye ilk vardığı günlerde, aylarda inşası yapılan ve kısa sürede de takriben bir 5 ay gibi ifade ediliyor, bitirilen bir mescittir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada Medine'de bulunduğu sürece ashabına 5 vakit namazı cemaatle kılmış ve kıldırmıştır. Ve inen ayeti kerimeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına burada tebliğ etmiş. Yine yapmış olduğu sohbetlerin büyük bir kısmını burada icra etmiş. Hutbeleri, cumaları da burada kıldırmış ve hutbeleri okumuştur. Yani ibadetin yanında ikinci bir aktivite diyelim olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mescidi bir ilim yuvası olarak kullanmıştır. Ki hadis-i şeriflerde bunlara rastlıyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada bir hatırasını dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evinden çıkar ve mescide girer. Bakar ki orada iki grup insan öbek öbek oturmuşlar. Birinci grup Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Diğer grup ise kendi aralarında ilim tahsil ediyorlar, ilmi müzakere yapıyorlar. Peygamberimiz diyor ki bunların her ikisi de diyor Allah'ın razı olacağı bir iş yapıyor. Şunlar Kur'an okuyor, dua ediyor. Allah-u Teala dilerse onların duasını kabul eder ve mükafatını da verir. Diğerleri ise diyor ilim tahsil ediyorlar. Ben diyor muallim olarak gönderildim ve o iki gruptan ilim tahsil eden grubun yanına oturuyor. Yani burada özellikle vurgulanmak istenen şey şudur. Yani dinimizin özellikle iyi öğrenilmesi ki

0: İslam'ın mesajı biliyorsunuz insanların hem dünya hayatlarına hem de ahiret hayatlarına yönelik ne yapar? Sahih doğru bilgiyi verir. O açıdan o günden zamanımıza kadar mescitler, camiler aynı zamanda ilim meclislerinin, zikir meclislerinin oluşturduğu bir sahadır. Bir diğer husus burada üzerinde durmayı arzu ettiğim bir diğer husus oralardaki adab ve erkana riayet etmek. Yani mescit ve mabetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda en ayrıntılı bilgiler öyle mi? Peygamberimiz zamanından bize kadar ulaşmıştır. Yani mescide hangi ayakla girileceği, hangi duaların okunacağı, diyelim ki orada vaktin nasıl değerlendirileceği, cemaat ile namaz kılınıyorsa safların ne şekilde oluşturulacağı, mescitten çıkarken nelere dikkat edileceği gibi hususlar zikredilebilir. Dolayısıyla camimize girip çıkan, ibadet eden, orada ilim meclislerine katılan insanlar bunları az çok bilir. Zamanımız sınırlı olduğu için bunun üzerine fazla durmak istemiyorum. Ama şu hadisi şerifi izleyicilerimle mutlaka paylaşmak isterim.
1: Buyurun hocam.
0: Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Mescitlere diyor, camilere. Bizim kültürümüzde mescide cami denir. Hı hı. Mescit küçük, yani mahallelerdeki küçük yerlerdir ama büyüklerine cami deriz biz, yani millet olarak. İşte camilere diyor, mescitlere girip çıkan birini gördüğünüz zaman diyor, onun imanına şahitlik edebilirsiniz. Yani bunu şunun için özellikle vurguluyorum. Bazı kardeşlerimiz şunu diyebiliyor, ya musallaya bir insan konuyor, hı hı, cenaze namazı kılınmak için ve orada görevli hoca efendi de bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz diyor.
1: Diye soruyor, evet.
0: Biz kendisini çok iyi tanımadığımız halde orada tereddüt ediyoruz. Mesela bir kimsenin bir defa camiye girdiğini gördüğünde şayet bir kimsenin gönül rahatlığıyla iyi biliriz demesinde hiçbir mahsur
1: yoktur. Bu da aslında birçok kişiyi rahatlatan güzel bir örnek
0: bir
1: hocam.
0: Mesajdır. Bunun dışında zamanımız nasıl bilemiyorum ama
1: bir 10 dakikamız
0: bir
1: daha var hocam.
0: Bir 10 dakikamız varsa ben özellikle din görevlileri, cami ve din görevlileri demiştik ya. Hı hı. Yani cami ve din görevlileri konusunda da arkadaşlarımız, bu hizmeti sunanlar ile ilgili bazı hususları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Öncelikle şunu ifade edeyim. Hakikaten camiye, minbere, kürsüye, mihraba hizmet özel bir görevdir. Onu ifade edelim. Ve ikinci olarak da şunu ifade edeyim. Yani oraların bakımı, oraların ihyası, ihtiyaçlarının giderilmesi, işte ibadete gelenler için caminin açılıp kapatılması da yine gerçekten çok mübarek bir hizmettir.
1: Evet.
0: Şöyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte hadis-i şerifte geçer. Siyahi, yani teni esmer olan bir hanımefendi veya, hı hı, beyefendi camiyi temizler zaman zaman. Peygamberimiz onun o tavırlarını olumlu karşılar ve nihayetinde belli bir zaman geçer, o kişiyi göremez. Göremeyince Peygamberimiz sorar, der ki bu kişiyi göremiyorum deyince ashab-ı kiram der, ya Resulallah o vefat etti. Bana haber vermeniz gerekmez miydi der. Ve onun kabrini bana gösterin der. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin kabrine kadar gider ve kabrinin başında o kişiyi, o kişinin kabrini ziyaret eder ve dua eder. Onun için camilerin temizlenmesi, camilerin hizmetinin karşılanması, oraların ihyası Yani hakikaten Allah katında çok muteber, çok önemli bir görevdir. Evet.
1: Bizim de kültürümüzde mahalle camilerini genelde oranın sakinleri temizleyerek...
0: Veya görevlileri evet, bu işi gönüllü yaparlar, olarak evet, yaparlar. Şimdi değerli hocam, yani bizim kültürümüzde din görevlilerinin ayrı bir yeri vardır. Şöyle ki bir çocuk doğduğu zaman o mahallenin hocası çağrılır.
1: İsmi konmaya tabii.
0: Yani ismi konması için. Ve o arkadaşımız ne yapar? Sağ kulağına ezan okur, sol kulağına kâmet getirir ve kıbleye yönelik dua eder ve ismini zikreder. Yani bu bizim artık bir örfümüzdür. Yine tatlımızda da acımızda da mutlaka biz ne yaparız?
1: Bir din
0: görevlisini çağırırız, dua ettiririz ve ona karşı hürmetimizi, saygımızı gösteririz. Yine işte yani yüreğimizi yaksa da bir yakınımız vefat ettiği zaman ilk çağıracağımız kişi bir hoca efendidir. Niye? Yine peygamberimizin gelen bir rivayet sebebiyle başında bir Kur'an okusun, bir Yasin okusun. Öyle mi? Bir kelime-i tevhid telkin etsin diye. Dolayısıyla bu hizmeti veren arkadaşlar da hakikaten toplumumuzda saygın kimselerdir. Allahu Teala hepsinden razı olsun diyelim. Amin. Ve bu konu ile ilgili önemli bir husus, yine özellikle camilerde, mübarek gün ve gecelerde mutlaka bizim camilerimizde bir sohbet yapılır. Mesela örf haline gelmiştir. Cuma'dan önce mutlaka camilerimizde dini meseleler halkımıza anlatılır, evet, aydınlatılır. Yine hutbe. Hutbe biliyorsun Cuma'nın farzlarındandır. Cuma, yani hutbesiz Cuma olmaz. Yani özellikle haftada erkeklerimiz özellikle şu anda elhamdülillah kısmi de olsa kadınlarımız da Cuma namazına geliyorlar. Bu gerçekten takdire şayan bir durumdur. Hutbe dinlerler. Bu da tamamen dini içerikli bir nasihat, bilgilendirme şeklindedir. Ben burada bir hususu daha dile getirmek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Faruk Bey, o da şu. Şöyle geçmişe göre, yani bundan bir 30-40 yıl öncesine göre hakikaten maddi anlamda Türkiye'de bir ilerleme söz konusu. Yani imkanlarımız çok daha iyi. En evet, basitinden Afyon'umuzu düşünelim, öyle mi? O senelerde, yani 30 sene öncesinde herhalde şu andaki trafik sıkışıklığı yoktu, değil mi?
1: Bu kadar araç yoktu, evet.
0: Bu kadar araç yoktu veya bu kadar imkanlarımız yoktu. Ama o zaman için özellikle neslimizi, çocuklarımızı aileler eğitiyordu. Okul eğitiyordu, çevre eğitiyordu. Şu anda bu konuda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yani ailemiz de bu konuda çaresiz, okullarımız da yani keşke de yeterli olsa, çevremiz de hakikaten aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dolayısıyla şunu ben açıkça ifade edeyim, zamanımızın en zor işi neslin yetiştirilmesidir, çocuk yetiştirilmesidir. Bu manada Diyanet Başkanlığımız geçen yıllarda bir program başlattı. Cami aile buluşması, cami çocuk buluşması, cami genç buluşması adı altında, sloganları altında.
1: Evet, bu buluşmalar son derece önemli hocam.
0: Bu buluşmalar gerçekten son derece önemli ve bugün eğer biz çocuklarımızı bir takım yanlış akımlardan korumak istiyorsak mutlaka el ele annesiyle, evladıyla, işte babasıyla, ailecek camilerimizde buluşmamız ve oralardan istifade etmemiz, çocuklarımızı camiyle buluşturmamız gerekiyor. Yani başka çaremiz de yok. Bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Malumunuz işte 60-65 yıllarından itibaren Türkiye'den batıya bir işçi göçü başlamıştır. bizim insanımız bu konuda o kadar duyarlıdır ki ilk oraya gittiklerinde yaptıkları şey bir yer satın alıp cami yapmak veyahut da bir yeri kiralayıp cami yapmaktır.
1: Hı hı.
0: Ve şu anda elhamdülillah devletimiz hemen hemen batıdaki bütün devletlere din görevlileri gönderiyor elhamdülillah. Bu gerçekten büyük bir hizmet. Oralarda yani özellikle dini hassasiyeti olan vatandaşlarımızın çocukları mutlaka hafta sonları cumartesi ve pazar günleri camilerde eğitiliyorlar.
1: Ne güzel.
0: Eğitim görüyorlar. Yani öyle bir toplumda yani bizim örf ve adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize aykırı olan, bizim ayıp, kusur, günah dediğimiz şeylerin mübah olduğu bir toplumda çocukları korumanız da kolay kolay mümkün değil. Ama ben şuna şahit oldum Faruk Bey, özellikle orada cami ile irtibatı devam eden ailelerin çocuklarını koruduğuna şahit oldum. Ama hiçbir alakası olmayan insanların da o toplumun içerisinde eriyip gittiğini de gördüm. Dolayısıyla şu anda ülkemizde hakikaten yani batıdan çok bir farkımız kalmadı. Niye kalmadı?
1: Maalesef.
0: Çünkü her birimizin cebinde akıllı telefonlar ve onun içerisinde ayıp yok, kusur yok, günah yok. Öyle mi? Ki çocuklar, gençler de bunu çok daha iyi kullanıyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza doğru, sahih bilgiyi vermemiz ve güzel ortamlar hazırlamamız gerekiyor. İşte onlardan birisi de camilerimizdir.
1: Evet.
0: Yani mutlaka anneler, babalar yani sadece mübarek gün ve gecelerde değil, hiç olmazsa günde birkaç vakit çocuklarla beraber, mesela kış mevsimine girmek durumundayız, şu anda güz mevsimindeyiz. Zamanda gayet uygun hale geldi. Yatsı namazlarına cemaatle beraber, camide çocuklarımızla beraber kılma gayreti içerisinde olalım ki çocuklarımızı bu manada eğitmiş olalım diyorum.
1: Bu konuda anne babalara gerçekten önemli bir vazife düşüyor hocam. Onu söyleyeyim.
0: Evet, evet, evet. Yani çocuklarımız yani orada belki bir takım yani hareketler de yapabilirler. Yani gürültü yapabilirler vesaire. Ama bu böyle oluyor zaten. Başka türlü de olmuyor.
1: Evet.
0: Zaman içerisinde o çocuklar da oranın havasını teneffüs ediyor. Orada nasıl, ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini öğreniyorlar.
1: Bu anlamda biraz camiye gelen cemaatimizin de sabırlı olması galiba
0: elbette,
1: önemli.
0: Elbette, elbette.
1: Çok yani, hemen kızmayacak. Evet.
0: Tabii yani çocukları gerekirse ödüllendirerek, ki görevlerimiz Allah razı olsun kendilerinden bu,
1: evet, bunu fazlasıyla yapılıyor,
0: yapıyorlar
1: artık.
0: Elhamdülillah.
1: Sabah namazı buluşmaları da müftülüğümüzün bu anlamda son derece önemli. Özellikle sosyal medya hesaplarından takip edip vatandaşlarımız katılsınlar. Çünkü farklı camilerde bu buluşmalar devam ediyor. Öyle değil mi hocam?
0: Şu anda onun programını yaptık Faruk Bey. İlk 3 ayda kasabalarımıza yönelik sabah namazı buluşmaları programını gerçekleştiriyoruz. Geçen haftada Beyazı kasabamızdaydı.
1: Evet.
0: Ve hakikaten güzel bir program oldu. Bunun dışında cumartesi günü malum Mısri
1: Camii'de
0: bir gelenek,
1: evet,
0: olmuştur. Pazar günü de Mevlevi Camii'nde. Yani orada namazla beraber zikir yapılıyor. Arkasından da işte görevlerimiz tarafından halkımıza, vatandaşlarımıza yönelik, cemaatimize yönelik ne yapılıyor? Bir sohbet yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Sohbet yapılıyor ve camiden çıkarken de öyle mi? Küçük de olsa bir
1: ikramda
0: evet, yapılabiliyor. Dolayısıyla yani camilerimiz bu manada hakikaten sosyal hayatın kalbinin attığı yer olmalı ve bu konuda hassasiyetimiz olmalı. Yani ailecek camide buluşalım inşallah. Kalan zamanımız ne kadar bilmiyorum ama ben hasaten camilerimizde yapılan yardımlar üzerinde de durmak
1: istiyorum.
0: Tabii, önemli
1: bir konu.
0: Olsa.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi Hadis-i şeriflere baktığımız zaman sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bayram namazlarını musallada kıldırırmış. Musalla demek yani caminin dışında. Dışı. Yani şu anda Medine'deki Mescid-i Gamameyn vardır. Orası o dönemde Medinelilerin hurmalarını kuruttuğu bir harman yeridir. Ve orada etraf kabilelerden, kariyelerden de insanlar geliyor peygamberimizle beraber bayram namazını kılmak için. Peygamberimiz mazereti olan hanımefendileri dahi namaza çıkmalarını söylüyor. Onlar arka tarafta oturuyorlar, dualara katılıyorlar. Peygamberimizin verdiği hutbeyi ve sohbeti dinliyorlar.
1: Evet.
0: Ve peygamberimiz o dönemlerde, o zamanlarda cemaati hayır hasenat konularında yardıma teşvik ediyor. Hatta Bilal-i Habeşi peygamberimizin arkasında, peygamberimiz kadınların yanına kadar gidiyor. Kadınlar bileziklerini, küpelerini çıkararak o yapılan hayır hasenat işine iştirak ediyorlar. Hani o zamandan bu zamana kadar hakikaten camilerimizde gerek camilerin inşasına, gerekse Kur'an kurslarımızın yaşatılması istikametinde valiliğimizden alınan veya valiliklerden diyelim, genel söyleyelim, Türkiye genelinde öyledir, alınan izin doğrultusunda cemaat yardıma teşvik ediliyor. Faruk Bey, bu millet gerçekten aziz bir millettir, büyük bir millettir.
1: Kesinlikle.
0: Bakın biz buralardan toplanan yardımlarla Moskova'ya, Japonya'ya, Tokyo'ya, Amerika'ya, Balkan ülkelerine, Kıbrıs'a ve adını duymadığımız öyle mi? Birçok Afrika ülkelerine camiler yaptık elhamdülillah. Ve bu toplanan yardımlarla oldu. Bunun dışında daha başka hizmetler var. Bunları anlatmaya kalksak zamanımız yetmez.
1: Kur'an kursları var, bir sürü hizmet var.
0: Yani Afyonumuzda malum işte 4 tane erkek Kur'an kursu, 2 tane yatılı hafızlık Kur'an kursları var. Bunun dışında yine mahalledeki Kur'an kurslarımız da yine vatandaşlarımızın yardımları ile dernekler vasıtasıyla oluşturulan ilim yuvalarıdır. Onun için yani biz şunu düşünebiliriz. Yani bizim yaptığımız, canı gönülden yaptığımız az çok demeden yardım, bakarsınız Tokyo'daki bir caminin, öyle mi, yapılan o Salatin caminin köşesinde bir harçtır veya taştır veya demirdir veya aksesuardır.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi burada bir hadis-i şerifi de ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu hadis-i şerif bütün sahih hadis kitaplarında da mevcut. Kişi diyor vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Ama 3 kişi bunda müstesnadır. O 3 kişiden birisi cami gibi, işte bir ilim yuvası, okul gibi, köprü gibi, yol gibi bir yer yaptırır, çeşme gibi. Ve oradan insanlar istifade ettiği sürece o kişinin amel defteri açık kalır ve oraya onun hesabına sevap yazılır.
1: Ne kadar güzel
0: bunu
1: bir hayır.
0: Hangimiz istemeyiz? Şimdi Afyonumuzdan bir misal verelim. Hangisini versek? İşte bir ulu camiyi düşünün. Veya işte imaret camisini düşünelim. Veya diğer camilerimiz. Bunlar hep bu amaçla, bu gaye ile yapılan, öyle mi?
1: Atalardan yadigar eserler, evet, bizim için.
0: Evet, atalarımızdan kalan bize yadigar eserlerdir. Yani imaret camini düşünürsek, öyle mi? Yüzyıllara meydan okuyan bir cami.
1: Tabii.
0: Ve şu anda merkez cami olma özelliğini de ne yapıyor? Muhafaza ediyor yani. Allahu Teala bütün ecdadımızdan razı olsun, bizleri de onlara layık eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men bene lillahi mesciden. Yani kim bir mescit yaptırır veya oraya yardım ederse ben Allahu lehu fil cenneti mitle. Allahu Teala ona karşılık diyor cennette ona bir köşk ihsan eder. Hani bizim inancımıza göre dünya geçicidir. az yaşa, çok yaşa, gelecek başa. Bir gün olup dünyamızı değiştireceğiz. Ama ahiret ebedidir. Onun için ahiret için de çalışmak durumundayız. Yani bizim kazancımız öyle bereketli olsun ki hem dünyada biz ondan faydalanın, hem de ahiretimiz için bir ne olsun? Yatırım olsun. Şimdi bu manada Peygamberimiz bir gün Tekasür suresini okur. Tekasür suresi çok okuduğumuz surelerden ve bu surenin ilk ayeti kerimesi şöyledir. Elhâkümüt tekâsür hattâ zürtümül mekâbir. Yani çokluk yarışı, biri bin etme diyelim, yarışı sizi o kadar meşgul etti ki bu süreç kabre gelene kadar, yani ömrünüzün sonuna kadar sizi meşgul etti. Bir de son ayetine bakalım. Son ayet de şudur. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِنْ نَعِيمٍ. Sonra der Cenab-ı Hak, size vermiş olduğu bütün nimetlerden sizi hesaba çekecek. Peygamberimiz bu sure-i celileyi okur ve ondan sonra şunu söyler. Keşke kulaklara küpe olsa. İnsan oğlu malım malım der. Halbuki yiyip tükettiği, giyip eskittiği, bir de ahiret için gönderdiğinden başka Adem oğlunun neyi var ki der.
1: Ne kadar güzel.
0: Ne kadar güzel, manidar, ders alınması gereken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tespiti. Onun için özellikle kazancımızın mutlaka hayır ve hasenatı olması olmalı, sadakası olmalı, zekatı olmalı ki onun mükafatını biz dünyada da ahirette de görebilelim diyorum efendim.
1: Ağzınıza sağlık hocam, yine ufkumuzu açan güzel bir sohbet oldu.
0: Allah sizden de razı olsun.
1: Hepimizden. Sevgili dinleyenler, İl Müftülüğü işbirliğinde devam eden Müftülük Saati'nde Müftü Yardımcımız Mevlüt Şahiner hocamızı ağırladık. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ve Piraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03.

0: Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeve.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
2: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Gün FM 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve İrem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan

0: Alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Propratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv Propratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin uzaya erişim hedefleri kapsamında Somali'de uzay limanı kurulacağını açıkladı. Projenin inşa çalışmalarının başladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini de artırılacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedefine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babülmendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrenciler ise derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Yasin Kol'un MASAK raporu da ortaya çıktı. Hesaplarındaki 6000'e yakın işlemde 135 milyon liralık para transferi tespit edildi. Sadece bu yıl hesabına 22,3 milyon lira yatırıldığı saptandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, Fethi Kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara borçlarını indirimli kapatma fırsatı sunan kampanya sürüyor. Yaklaşık 228 bin kişiyi ilgilendiren %25 indirim kampanyasıyla borcunun tamamını kapatamayanlar da indirimden yararlanabilecek. Son başvuru tarihi 19 Ekim. Amerika-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika'nın söz konusu plana ilişkin yanıltıcı yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Gerilimin gölgesinde İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Haberleri sunduk.
2: En iyi frekansı 99.9 Radyo Güne. Şimdi reklamlar.

0: ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Kine vay haline. Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Benden selam söyleyin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlar.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
3: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Hissleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: Lütfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Radyo Gün.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Değerli şiir dostlarım, sevgiler, selamlar gönderiyorum her birinize ayrı ayrı. Geçip giden zaman değil, ömürdür demiş değerli şiir dostlarım Hazreti Ali. Günlük hayatın koşuşturmacasında hiç fark etmesek de zaman hızla akıp gidiyor. Şiir diye bir ömür tüketiyor şairler, biz ise iki saate sığdırmaya çalışıyoruz. Bu gecede, evet efendim, bu gecede yayın ekibim zamanda yolculuk yaptıracak seçtikleri o mükemmel harika şiirlerle sizlere.

En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

fırlatılan taşların geri dönmediği zamanlar, bu hapsolmuşluk duygusu, bu 3-5 metrekare yaşam ve bu ne yana gitsen eyleyemediğin, unutamadığın yalnızlığın. Gecikenlerin, toprakla randevu bekleyenlerin, dünyaya sığıntı olanların bildik kaderi. Geçmiş zaman muhabbetlerinde tükendi mi tüm kelimeler? Artık ne sır dolu bakışlar, ne yeniden bir araya getirilebilecek notalar. Bakışlar yoruldu, yüzler soldu, güfteler unutuldu. Artık tanımadığın ayak sesleri ve hiç açılmayan kapılar. Yetinmeyi öğretti yıllar. Bazen yutkunmayı, hoş görmeyi, boş vermeyi ve en çok beklemeyi. Hep beklemeyi. Neyi? Sabah ezanları artık sıradanlığın habercisi. Artık sadece yalnızlıklar, hüzünler kaldı geriye ezanla uyuyan. Ezanla uyanan. Keşkeler, tühler, ahlar, vahlar arasında yaşamadan yaşanan zaman. Unutulmayanlar duvarlara kiracı, anılar odalara, artık pek görmeyen gözlerimle beraber yok olan yeşil, susan kulaklarıma inat, gürültü. Artık yalnız bir damla renk ve dostluk az şekerli kahve tadında, ta eskilerden kalma. Ve biterken artık herkes yalnız kendisidir. Biterken herkes bir dost arar. Ve biterken herkes en çok yalnızlığı yaşar. En çok yalnızlığı yaşar.

değerli şiir dostlarım. Erol Onur'a ait bu güzel dizeler hayatın sonunda insanın, sizin de anladığınız gibi, kendi yaşam öz eleştirisiydi. Hep bir yerlere, hep bir şeylere yetişme telaşındayız değerli dostlar. Öyle değil mi? Buna benzer bir odada şanslıysak eğer, gökyüzünü görebilen bir pencerenin önünde bitecek ömrümüz. Dostluğu klavyelerde, yaşamı monitörlerde aramamak lazım. Yani hangi tuş daha etkili ki sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağacın gölgesinde uyumanın keyfini? İmkanı var mı böyle bir şeyin? Kopyala yapıştır yapabilir miyiz mesela dalgaların sesini, sahile vuruşunu? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklayabilir miyiz değerli dostlar kaybolan yıllarımızı? Neden göremiyoruz bir akasyanın tomurcuklandığını? Hayat ıskalamayı affetmiyor değerli şiir dostlarım. Keşkelerle, tühlerle baş başa kalmadan önce bence iyice bir düşünmek lazım efendim. Hadi devam edelim yayınımıza. Hemen sonrasında güzel bir şiir var. Ömür Hanım'la söyleşeceğiz birazdan.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinçsiz bir aykırı olmanın duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim, değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kim ne diyebilir? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim, içinde senin ve benim ağırlığım, benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde, incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile. Ah, yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Hürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş, umut

Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım, olmasın.

yine can dayanır bazen, her acıya rağmen. Aşk dediğin bu olmalı. Kalbin kırılır belki, sonra

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevgi

Şükrü Erbaş, insanın içine işleyen dizelerin şairidir değerli şiir dostlarım. Ömür Hanım dediği Şah dizesi kabul etti, daha önce uğruna koca bir şiir kitabı yazdığı, kaybettiği Hatice'sine seslenmiş bu şiirde. Eşiyle birlikte her anını yaşamaya çalışan şair diyor ki, birisi alıp götürdüğün, öteki bırakıp gittiğin. Kimseler görmedi Ömür Hanım, bu dünyadan ben geçtim. Aylarca çalkalanmıştı bu dizi içimde sevgili şiir dostlarım, ta yıllar önce. Bir şiir okumanın mevsimi zamanı var mıdır acep? Yoktur elbet ama her dem, her sonbaharda ve kış bu şiir aklıma düşer benim. Her zaman yeniden ezbere hatırlarım, ezbere geçiririm bu şiir içimde. Ömür Hanım diye hitap ettiği Hatice olmak istiyorum demişti bir arkadaşım. Günümüzde birisinin birisini bu kadar sevebileceğini Şükrü Erbaş'tan bir kez daha öğreniyoruz değerli dostlar.

Ufak bir yaban güvercini gibiydin aşk. Vişnelere bulaştın, kirlendi beyazın. Takılamayan telli duvak, verilemeyen mendil, düşlerde kaldın. Al üstüne mor giymiş kör kuyularda, sevdadan delirmiş. Ah yüzüne, bütün kapılar kapanmış senin, ıtır ve yasemin kokulu günah. Çıkılamayan yıldız, gidilemeyen iklim, kim bilir hangi limanda, hangi gemiye yüklenmiş. Al üstüne.

Aşka sitem etti Behçet Aysan Kara Sevda şiirinde değerli şiir dostlarım. İnsan olmak ve insanca yaşamak. Var mı? Var mı daha ötesi? Bir avuç mutluluk dostlar, bir avuç sevgi. İnsanın özünde yatan gerçek hazinesi. Ne pırlantası, ne yakutu, ne de mücevheri. Sevgisidir insanı insan kılan sevgisi. Bir avuç merhamet duvarı ile örülü o sırça yürekte var ettiği sevgisi değerli dostlar. Aksi gibi görünse de iyilik hep kazanır değerli dostlarım. Sizce de öyle değil mi efendim? Güzel bir eser seçtim siz değerli yarenlerime. Şu anda bizlere yürek veren, gönül veren, bizleri dinleyen tüm dostlarımıza armağan ediyorum efendim. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Birazdan.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Susardın ve kar yağardı. Gözlerinde başlardı gece. Yarım kalmış kitaplarda biterdi. Alnımızda bilinen kör bir bıçaktı zaman. Kırılmış aynalardı. Susardın, durmadan susardın ve kar yağardı. Ocak ağaran saçlarımdı. Şubat hayırsız bir evlattı. Kaçaktı ve uzaktı yaz. Bir anaydı. Mart'ın izlerini taşırım bedenimde. Aynı masalın ikizleri gibiydi günler. Nisan saçlarımda ıslanırdı hep. Susardın, durmadan susardın ve yağmurlar başlardı. Çok bekletti bizi. Hiç vaktinde gelmedi Mayıs. Haziran aramdı ya da öyle biriydi. Temmuz bir düştü belki. Yaraları sarar gibiydi. Ağustos yıldızlarla basardı gecemizi. Bir gül suçüstü yakalanırdı. Eylül bir çocuğun çığlıklarıydı. Susardın, durmadan, durmadan susardın ve rüzgarlar başlardı. Yolunu yitirmiş bir gezgin gibiydi Ekim. Sürgünlere uğurlardık kendimizi. Kalan mı bizdik, giden mi bilinmezdi. Kasım rüzgarlarda bir yapraktı ve biraz ıtri kendi sesiyle irkilirdi. Aralık günlerin son neferi. Soluk bir düş geçse de her mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadın eşleri. Susardın.

Değerli şiir dostlarım, hani çok şiir vardır da, Hicri İzgören'in bu şiiri bir başka bence. Yer zaman fark etmeksizin aklıma düşer bu dizeler ara ara. Bir söz, bir dize, bir cümle çoğu silahtan daha etkili olabiliyor bazen. Yüreğinizi delip geçiyor, inanın bana. Bakar mısınız mısranın güzelliğine? Ya da daha doğrusu mısranın derinliğine? Hiçbir mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadın eşleri. Susardın ve kar yağardı. Güzel bir Mustafa Yıldız Doğan türküsüyle sizleri baş başa bırakacağım. Hemen ardından efendim, bendeniz Serkan İlmaz, buralardayım.

arkadaş, iyi bir günü sakla kötü günlere. İyi dostu da öyle. Güleç bir yüzü de sakla, sakla yiğitliği, korkaklığı, sevgiyi, kini. Sakın saklama. Ağaç dik, sula çiçekleri. Çocukları görünce gülsün gözlerinin içi. Üç günlük dünya de, bağışlar kesin. Söz götüreni, söz getireni, kalleşi, haini sakın bağışlama. Arkadaş, ezberle ya da yaz bir yana, otogarlarda, istasyonlarda ayrılık sözlerini. Hastanelerde, mapushanelerde söylenen türküleri ezberle ve

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz.

kim bilecek ey kalbim, ince bir sudur, usulca akar şiir. Efendim böyle diyor Ali Püskülloğlu, onu arkadaş şiiriyle analım istedik gecemizde. Değerli radyo dostlarım, kocaman, uzun ve sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz belki ama hayatta sevdiklerimiz ve dostlarımız yoksa, yanımızda yani yoklarsa, çok da güzel bir hayat yaşamış sayılmayız, öyle düşünüyorum. Ancak çevremizde gerçekten bizi çok seven ve bizim her derdimizden anlayan, derdimize derman olmaya çalışan kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız varsa, ki bu karşılıklı olarak olmalı, hayat çok daha güzel ve çok daha anlamlı olmaz mı sizce? Bence işte hayatın anlamı bu. Hadi devam edelim. İki güzel eser yüreklerinize armağan ediyorum.

değerli dostlarım, sevgili şiir dostlarım. Şiir yaşamın şifrelenmesi gibi geliyor inanın bana. Kısa imgelerle yaşamı anlatır hep bir şiir. İnşallah, inşallah umut ediyorum bu gece gönüllere giden bu şifreleri çözebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum varlığınıza. Yarın yine aynı saatte şiirlerle, türkülerle, şarkılarla buluşmak üzere efendim. Bendeniz Serkan Yılmaz. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve hemen şöyle baktığımda listeme Özgür Can Çoban'dan çok sevdiğim bir yorumdur Özgür Can Çoban. Güzel bir türkü hazırlamışım özel olarak. Son türküyü çıkardım ben bu türküyü sizlere. Yüreklerinize ve gönüllerinize armağan etmek istiyorum. Görüşmek üzere efendim.